0: görüyoruz. Orada başına gelebilecek belki ayartmaların hepsinin alegorik olarak bize aktarıldığını görüyoruz. Ve şöyle bir bilgi var John Bunyan hakkında. Aslında İncil'den sonra en çok okunan kitap, kendisinin kitabı, en çok satılan kitabın Çarmıh Yolcusu kitabı olduğuna dair bir bilgi var. Bunu da aktarmış olalım.
1: Ayrıca Aydın, Bunyan'ın zorluklar yaşamasından bahsetmen çok önemli. Çünkü Hristiyan yaşamı bir anlamda diyebiliriz ki zorluklar yaşamıdır. Ve onun hapiste olması ve orada en değerli eserlerini yazması da aklıma biraz Elçi Paulus'u getirdi. Evet. O da birkaç mektubunu hapisteyken yazıyor. Ve Paulus'un hapiste yazdığı eserler şu anlamda çok ilginç. O odak noktası genelde umut, sevinç, heyecan gibi pozitif kavramlar. Oysa normal şartlarda hapiste olan birisinin daha depresif, daha karamsar, daha hüzünlü şeyler yazmasını bekleriz. Ama Paulus tam tersi, hiç o bahsettiği o mektuplarda kendi durumundan, kendi sıkıntılarından ziyade Rabbin işlerinden ve bu işler için duyduğu heyecandan, umuttan, sevinçten bahsediyor. Bu da gerçekten çok değerli diye düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle. Elçi Pavlus'un da zaten kendi hayat hikayesi de çok ilginçtir. Kiliseye zulmeden bir yaşamdan Mesih ile karşılaşmasıyla beraber müthiş bir dönüşüm yaşayan bir hayat hikayesi var ve artık Mesih'in en büyük elçilerinden, onun en büyük hizmetkarlarından ve kendisinin deyimiyle onun kullarından biri olarak anılıyor. Aslında şeyden bahsettik, Hristiyan yazarlardan bahsettik. Bu yazarların nereden ilham aldığından, nereden esinlendiğinden bahsettik. Bir de bu esinlerin kaynağının edebi anlamda nasıl yorumlanabileceğinden bahsetmemiz gerekiyor. İncil'in ya da genel olarak kutsal kitabın, işte halk arasında Tevrat, Zebur olarak ve İncil olarak bilinen o tek kitabın edebi anlamda nasıl yorumlanabileceğine de bakmamız gerekiyor. Kutsal kitabın edebi başarısı nedir Göksel? Bunu nasıl yorumlayabiliriz?
1: Şöyle, bahsettiğin gibi kutsal kitap Tevrat, Zebur ve İncil'den oluşuyor. Bir anlamda bir kütüphane gibi düşünebiliriz. Evet. Ve kutsal kitabın iki özelliğinden ilki en çok dile çevrilen kitap olması. Tarih boyunca biliyoruz ki birçok kitap birçok farklı dile çevriliyor. Fakat kutsal kitabın özelliği ufak ülkelerde konuşulan belli kavimler tarafından konuşulan küçücük dillere bile çevrilmiş olması, ki hala yanlış hatırlamıyorsam 2000 adet konuşulan dil var ki bütün dünyada, henüz kutsal kitap çevrilmedi. Ama bu çok önemli, çünkü bütün uluslar müjdeyi duymadan İsa'nın tekrar gelmeyeceğini düşünüyoruz biz ve dolayısıyla da bu tarih boyunca Hristiyanlara bir motivasyon kaynağı olmuş ve bütün uluslar duysun diye bütün konuşulan küçücük dillere dahi kutsal kitap çevrilmeye çalışılmış. Hala da buna çalışılıyor. O yüzden ilk konu en çok dile çevrilen kitap olması. İkinci edebi başarı da aslında en çok basılan kitap olması.
0: Evet.
1: En çok kopyaya sahip olan kitap tarih boyunca. Tabii ki bu nasıl mümkün oldu? Matbaanın icadıyla mümkün oldu. Ve hatta matbaanın icadının önemli etkilerinden bir tanesi de reform dönemine ışık tutması oldu. Bu sayede kutsal kitap yerel dillere çevrildiğinde, insanların konuştuğu dillere çevrildiğinde hızlıca basılabildi ve halka dağıtılabildi. Dolayısıyla herkes kutsal kitabı kendi dilinde okuyabildi. Çünkü reform öncesinde kutsal kitap sadece Latinceydi ve Avrupa halkının birçoğu Latince dilini konuşmadığı için kutsal kitabı kendi dillerinde okuyamıyorlardı ve sadece papazların onlara anlattığı şekliyle Tanrı'nın onlardan ne beklediğini, ne istediğini okuyorlardı. Ama reform dönemiyle birlikte ve matbaanın icadıyla birlikte kutsal kitap Almanca gibi, işte İngilizce gibi, Fransızca gibi dillere çevrildi ve oralarda yaşayan halklarda kendi ana dillerinde kutsal kitabı okuma şansına sahip oldular. Ve bu neyi doğurdu? Bu sayede ilk elden Tanrı'nın sözüne ulaşabildi bu kişiler ve hep o bahsettiğimiz kişisel ilişki içinde elbette gerekli olan ana konuyu da buydu. Rab benden ne istiyor? Rab benimle nasıl bir etkileşime geçmek istiyor? Ve bu da matbaanın ve dolayısıyla da hızlı bir şekilde kutsal kitabın çoğaltılabilmesinin sayesinde oldu.
0: Burada şunu sormak istiyorum, aslında biraz daha özel bir soru olarak sormak istiyorum bunu. Peki Tanrı

0: olan ihtiyacımızı biz görüyoruz yaratılışta. İnsan ruhu aslında Tanrı'ya ihtiyaç duyuyor. Tanrı'yla o kişisel ilişki yaşamaya ihtiyaç duyuyoruz. Peki Tanrı'nın burada bize olan yaklaşımı nasıl? Yani Tanrı mesela Tanrı da mı burada edebiyatın gücüne güveniyor da bize bir kitap göndermek istedi? Bunu nasıl yorumlayabiliriz?
1: Hı hı. Şöyle ilk etapta kısaca şundan bahsetmekte fayda var. İnsanlık olarak her birimiz bir arayıştayız. Bu arayışın da sebebi Tanrı'nın bizi yarattıktan sonra kendi ruhundan üflemesi. Bunu yaratılış kitabında görüyoruz. Tanrı bize kendi ruhundan üflüyor. Ama sonrasında bu ilk günaha düşmekle birlikte Tanrı ile aramızda oluşan duvar sebebiyle biz o ruhtan bir anlamda mahrum kalıyoruz. Ama o ruh öyle bir ruh ki Tanrı'ya ait olduğu için sonsuz. Ve biz bir şekilde o sonsuz olan beklentiyi, isteği sonsuz olmayan şeylerle doldurmaya çalışıyoruz. Ama bunu başaramadığımız için bu hayat boyunca bizde sürekli bir beklentiye, bir doldurulamayan, tatmin olamayan bir isteğe dönüşüyor. İşte Tanrı'nın isteği kendi sözü aracılığıyla o ilişkiyi tekrardan kurabilmemiz ve bu sayede o hiç dolmayan o boşluğu tekrardan sonsuz olan Rab'le doldurabilmemiz. Bu meyanda baktığımızda Tanrı'nın kendi gönderdiği oğlu İsa Mesih'in bir anlamda Tanrı'nın sözü yani Grekçe tabir edersek Logos olarak anlamlandırıldığını görüyoruz. Özellikle Yuhanna mektubunda bundan bahsediyor. Tanrı kendi sözünü gönderiyor aramıza ve İncil'e sadece bir kitap olarak değil fakat böyle ayaklı bir halde ayaklı yürüyen nefes alan bir kitap İsa Mesih'in bedeninde Tanrı sözü vücut buluyor. Ve sonrasında da bu sözler tabii ki yazarlar tarafından kayda geçirildiğinde şu anda elimizde tuttuğumuz bir kitap var ama gerçek anlamda Tanrı'nın sözü bir kitaptan ziyade beden almış Tanrı oğludur diyebiliriz.
0: Evet çok önemli çok güzel bir yorumdu çok kıymetli bir yorumdu aslında Tanrı. Bir kitap değil doğrudan vahyin kendisini bize bir beden vererek göndermiştir. O da İsa Mesih'in kendisidir. Ve biz İsa Mesih'i tanıyarak aslında İsa Mesih'i bir kitap gibi okuyarak onun bütün yaşamını, bütün davranışlarını, bütün eylemlerini o zaman Tanrı'yı tanıyabiliriz. Ve bu sayede ona iman aracılığıyla Tanrı'yla barışabiliriz.
1: Evet yani şundan da bahsetmek isterim. Kutsal kitap yaşayan bir kitaptır, canlı bir kitaptır. Dolayısıyla da biz bunun canlı olduğunu neden söylüyoruz? Çünkü İsa Mesih de hala yaşıyor. Öyle değil mi? İsa Mesih dirildi ve İsa Mesih çarmıhta öldükten sonra ve mezara girdikten sonra hala mezarda değil. O mezar boş diyoruz. İsa Mesih'in dirilmesi ve hala yaşaması gibi dolayısıyla Rabbin sözü de diridir ve canlıdır. Ve bu yüzden dinleyicileri teşvik etmek isterim. Eğer kutsal kitabı okurlarsa görecekler ki Tanrı sözü canlıdır. Onların sorularına, onların beklentilerine, onların Tanrı'yı tanıma isteklerine cevap verebilecek, karşılık bulabilecek bir metindir.
0: Evet çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu yazarlar da biz biliyoruz ki hep aslında kutsal kitaptan beslendiler. Mesih'in bu müjdesinden beslendiler ve genel olarak aslında sanatı insanoğlunun ele alış şeklini yorumlamamız gerekirse aslında bizim üretebildiğimiz en güzel meyvelerden birisi sanat, edebiyat ya da müzik gibi bu unsurlar ve biz bunu Tanrı'ya yüceltmek için kullanma eğiliminde olduğumuzu görüyoruz ve aslında bu Tanrı'ya elimizde olan en güzel armağanı verme benziyor. Haliyle tarih boyunca da kültür, sanat, tarih, edebiyat gibi bu unsurlar Tanrı'ya adanmış o yüreklerin elinde aslında bambaşka bir şekil alıyor. Bu da Mesih'in müjdesinin aslında yüreklerde çalışmasıyla doğrudan bağlantılı bir unsur. Son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Ardından programımızın sonuna doğru geliyoruz ama biz aslında kutsal kitabı bir edebiyat ürünü olarak ele aldığımız zaman ona nasıl bir janra verebiliriz? Nasıl bir tür verebiliriz? Yani kutsal kitap nasıl bir edebiyat sınıfına girer? Aslında çok karmaşık bir yapı olabilir belki çünkü birçok farklı türü içerisinde barındırıyor ama biz kutsal kitaba ne tür bir kitap diyebiliriz?
1: Temel olarak baktığımızda tabii ki her kutsal kitabın her bölümü farklı farklı türleri içerisinde barındırıyor ama ilk olarak İncil'den bahsedecek olursak dört tane biyografi görüyoruz. Antik biyografi İsa Mesih'in. Doğumundan dirilişine kadar olan bölümü bize dört farklı yazar anlatıyor. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna kitaplarında. Sonrasında elçilerin işlerini mesela görüyoruz. Bu biraz daha tarihi ve hikayesel bir anlatım olarak karşımıza çıkıyor. Sonrasında da mektupları görüyoruz. Mektuplar temel anlamıyla teolojik, ahlaki ve pratik sorunları ele alan yazılar. Ve Kutsal Kitab'ın son bölümü olan Vahiy bölümü de apokaliptik bir tür. Bu tür bir anlamda gizli olan bir şeyin üzerinden bir perdenin kalkması gibi, evet, belirginleşmesi. Ki Türkçedeki vahiy kavramı da esas olarak onu anlatıyor. Bize son günleri anlatıyor. Ve yüksek oranda da sembolik bir anlatım görüyoruz. Böyle ejderhalar, canavarlar. Evet. Çok oldukça ilginç bir kitap.
0: Evet. Aslında vahiy bölümü de birçok bu bağlamda edebi eseri besliyor. Oradaki içerisinde mevcut olan o görümlerden, o alegorik unsurlardan dolayı birçok edebi eseri beslediğini burada görüyoruz. Tekrardan hatırlıyoruz. Siz zaten bahsettiğiniz apokaliptik eserlerin temel noktası aslında bizim daha önce bilemeyeceğimiz unsurların açığa çıkartılmasıyla alakalı ve vahiy bölümü gibi belki daha çok kıyamet sonrası o sürece odaklanan hikayeler olduğunu görüyoruz ve İncil'in son bölümü de buna odaklı. Genel olarak bir toparlamamız gerekiyor çünkü programımızın sonuna geldik artık. Aslında Hristiyanlığın ve Kutsal Kitab'ın edebiyata çok kıymetli katkıları olduğunu gördük ve Hristiyan yazarların aslında ruhsal anlamda beslendikleri unsurların yine Kutsal Kitap olduğunu gördük. Protestan reformu içerisinde işte matbaanın gelişmiş olmasının Protestan reformuna çok kıymetli etkileri olduğunu gördük. Bunun dışında bahsetmediğimiz noktalar da var. Tabii ki programın doğal akışı içerisinde biz daha çok belki İsa'nın müjdesine yer vermeye çalışıyoruz. Çünkü aslında ruhumuzun asıl ihtiyacı olan şey odur. Ve burada aslında İncil'e nasıl edebi bir tür verebileceğimizden bahsettik. Bununla beraber aslında Hristiyan temaların nasıl incelendiğinden bahsettik. Orta Çağ'da ve Rönesans'ta da tabii ki etkileri var. İbadet ve ritüellerin bu aslında edebi eserleri olan etkileri var. Ve belki bugün bahsetmediğimiz işte mezmurlar dediğimiz o zebur dediğimiz o kitabın içerisindeki o şiirsel yapının muhakkak etkileri var. Örneğin John Donne ve George Herbert gibi şairler aslında dini deneyimlerini ve o inançlarını dile getirirken bu mezmurlardaki yapılara benzer yapılarla eserler ortaya çıkarttıklarını görüyoruz. Ve belki de sadece dini bir amaçla yazılmamış olsa bile içerisinde birçok noktada edebi belki de sayılmayacak eserlerde bile, belki bilimsel yazılarda bile, belki sadece felsefik eserlerde bile dini alıntılar ve referanslar yapıldığını görüyoruz. Bunlarda da aslında İncil'in ve Kutsal Kitab'ın çok yoğun bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Göksel. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İlk programımızın sonuna geldik Hristiyanlığın etkileri için. Bizleri henüz takip etmiyorsanız tekrardan hatırlatalım. Sosyal medya üzerinde @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Ve diğer bütün platformlardan bizi takip edebilirsiniz. Aynı şekilde YouTube'da da eş zamanlı olarak canlı yayınımızı Radyo Maranata sayfasından dinleyebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Esenlikler.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da. Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
2: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi et radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: en sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

İyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.